ölmeyen aşkımızı. Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.

yaşatacak ölmeyen aşkımızı. Bu şarkı yaşatacak.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

0: seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan.
1: Ateşli oyuna

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

toprak olayım, sen beni unut, ben toprak olayım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

boşver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkım.

Bir tanem söyle canım, ne istersen ister benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkı.

salgınlarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla zurnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkı.

sevdi. Vurmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

Göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak.

gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım, biliyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün

senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

gece seni düşündüm durdum hatıralarla avundum durdum seni yaşadım seni aradım sen benim için vazgeçilmezsin seni yaşadım seni aradım sen benim için vazgeçilmezsin.

olsa yıllar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa aşlar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar.

Nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle, otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim bak.

0: her tarafım kırgın.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
6: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

seni terk ediyorum.

dönemem sana. Ah, gücüm yok bir sevda uğruna çok çektim.

0: çektim çok. İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

üzülme canım. Denk geliriz yine, ver numaranı git biz sizi ararız. Belki birkaç beden büyük geliriz, size uymuyorsa erkenden kaçarız. Boş dur, kurtardın paçanı, bize dert değil cidden başarı. Bana gelsin her şekil taşırım, para biter tabi her şeyin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Lisesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: İçimde dolaşan, ama beni de taşlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

Allah hayata yenik başlarım her gün Kasımpaşa gibi yokuşları dimdik karakteristiktir karakterinden eksikse hadi geceleri taksim içi dolu pislik dolmuş taksi bekleme bas git her gün riskli sisli ve mis-

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Tarifesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güne güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Ve o şekilde de devam eder. Eğer kötü bir başlangıç yaptıysanız da hep beraber bugün şöyle bir deşarj olacağız. Neden? Çünkü dedikodu günümüz. O sebepten ötürü. Yani ünlüler camiasına bakacağız, magazin haberlerine bakacağız, azıcık birazcık dedikodu yapacağız. Sizler de bana eşlik ederseniz, bu dedikoduda yalnız kalmazsam sevinirim. Hemen selamlarımı yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizler de aramıza hoş geldiniz. Memurlarımız, şehir içi halk minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, belediye çalışanlarımız, sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimizi en gözde döner restoran sponsorluğunda açacağım. O zaman özlemle rengarenkte magazin köşesine hoş geldiniz.

Efendim, bugün magazin haberlerine şöyle bir göz atacağız ama öncesinde birazcık En Gözle Döner restoranttan bahsetmek istiyorum. En Gözle Döner restorant tüm döner çeşitlerini, kebap çeşitlerini bulundurmakta. Bunların yanı sıra lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz sizler de bu kartları kullanabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde olsun efendim. Güzel bir mekan, ferah bir mekan, geniş. Etleri güvenilir, bildikleri yerden alıyorlar zaten. Hani Ala'da evet belki yeni ilk yıllarını tamamlamış olabilirler ama velakin kökleri 30 yıla dayanıyor. Çünkü Ala şubesi İzmir'de 6. şubesi olarak bulunmakta En Gözle Döner restorantta. O yüzden gönül rahatlığıyla gidip afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdi Mustafa Sandal'la devam edeceğiz. Geliversen diyecek.

Efendim, magazin haberlerimize başlıyorum. Ajda Pekkan'la ilgili ilk haberimiz, 1.2 milyon TL'ye gençlik iksiri mi getirtti demişler. 80 yaşındaki Ajda Pekkan gerçeği açıkladı. Kendi rutinlerini tek tek anlatmış. Tayland'dan 1.2 milyon TL'ye gençlik iksiri getirdiği iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ajda Pekkan hakkında söylentilere yanıt vermiş. Kendi güzellik rutininden bahseden usta sanatçı, illa bir iksir içiyorlar istiyorlarsa vereyim diyerek şu sözleri söylemiş. Çok basit ve çok ucuz. Erken yatar, 8 saat uyurum, sabahları ılık suya bir tatlı kaşığı pekmez katarım, azıcık daha limon damlatıp içerim demiş. Demek ki kadın ondan bu kadar kanlı canlı bu yaşına rağmen. Yani şimdi İksirden kasıtları, hani 1.2 milyon TL'ye iksir getirtirmiş diyorlar ya, şimdi getirtmiş de olabilir. Ajda Pekkan söz konusu olunca şu an çok da bir emin olamıyorum. Hani sadece sabahları ılık suya pekmez ve limon damlatıp içtiğinden böyle olduğunu zannetmeyin. İlla ki yapıyordur bir şeyler. Ama tabii ki onların bahsettiği gibi gençlik iksiri, o tarz bir şey mi bilemem. Ama ve lakin tabii ki sadece pekmez ve limon olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir şey olsa keşke. Zannediyorum ki Ajda Pekkan bu gidişte ölümsüzlüğü bulacak. Yani biliyorsunuz Ala'ya gelmişti yine sanat günleri kapsamında. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelmişti hatta. Konserine gidince bir bunalıma girmişliğim var. Şöyle sahnede bir ona baktım, bir kendime baktım. Dedim ki yahu bu kadıncağız o zaman geldiğinde 78 yaşında mıydı? O civarlar, 78-77 civarlarındaydı. Yahu dedim, şimdi tabiri caizse yanlış anlaşılma olmasın. İşte annen yaşında, anneannen yaşındaki kadına bak, kendine bak. Bir ufaktan moralim bozulmadı değil. Tamam, okey, estetik, bak yüz konusunda diyeceksiniz ki şimdi o kadar estetiği herkes yaptırsa herkes öyle olur. Ama kadın yani yaşına göre vücudu falan da böyle dik duruyordu. Biz dik duramıyoruz genç yaşımızda ya. O sebepten ötürü. Bu gidişte zannediyorum uzun yaşamanın sırlarını bulacak kendisi, hatta ölümsüzlüğe doğru gidiyor gibi. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Ama kendine değer vermesi, bu kadar kendine bakması çok güzel bir şey tabii. Keşke, şimdi böyle gülüyoruz ediyoruz ama keşke biz de kendimize o kadar değer verebilsek, o kadar dikkat edebilsek, sadece kendimizi düşünsek daha mutlu olur muyduk acaba ya? Bilemedim şimdi.

0: olayım olsun.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
5: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
6: sonunda. Reklamlar bitti.
7: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
7: Radyo
1: Sahil.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
10: Efendim, reklamlardan Ayşe Hatun Önal'la dönüş yaptım. Çıktı Yangınlar diyecek. Yeni çıkmış bu şarkısı. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Magazin haberlerimize de devam edeceğiz bir yandan tabii ki. Bir yere ayrılmayın. Bu arada dinlemek ya da hediye etmek istediğiniz şarkılar olur ise 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı

Efendim programımız Engi Özde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engi Özde Döner Restoran'da artık kapıda servis, paket servis seçeneği de mevcut biliyorsunuz ki. 0232-504-0735 0232-504-0735 iletişim numarasından evinize ya da bulunduğunuz ala içerisinde herhangi bir yere siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Ya da yemek sepeti uygulaması gibi yemek uygulamalarından da yine en göze döner lezzetlerini bulunduğunuz yere kadar getirip istediğiniz yerde deneyimleyebiliyorsunuz. Ben gidip taze taze böyle çıkar çıkmaz dumanı üstünde yemek istiyorum Özlem Hanım diyorsanız Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A Cumartesi Kapalı Pazarın orada Işıklar'da ada var ya hemen sağ tarafta zaten göreceksiniz koskocaman bir mekan görmemeniz mümkün değil. Orada hemen böyle oturup güzel bir şekilde fırından hemen çıkar çıkmaz dumanı üstünde tüketebilirsiniz. Ayrıca ortaya konulan ikramlar sınırsız ve istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar isteyebiliyorsunuz. Sakın çekinmeyin olur mu? İsraf etmediğiniz sürece sıkıntı yok. Hem de mezeler de öyle 2-3 tane falan değil. Şöyle masayı bir güzel donatıyorlar. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine en gözde döner restoranda bu kartları kullanabilirsiniz. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunuyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi manifeste devam edeceğiz yolumuza. Hileli diyecek. Sonrasında Seda Sayan'la ilgili bir magazin haberi var. Bir yere ayrılmayın.

Efendim, magazin haberlerimizle devam ediyoruz. Şöyle Seda Sayan'dan bahsedeceğim. Fit görünümünün sırrını açıklamış Seda Sayan'ın son halini görenler böyle özetlemişler. Yani daha doğrusu sormuşlar Seda Sayan'a dal gibi halin. Nasıl bu şekilde oluyorsunuz diye. Yaptırdığı estetik işlemleri ve bakım rutinlerini hiçbir zaman saklamayan Seda Sayan yeni açıklamalarıyla yine gündem oldu. 63 yaşında olmasına rağmen formunu ve enerjisini koruyan ünlü isim fit görünümünün ve disiplininin sırrını paylaşırken dal gibiyim sözleriyle de özetlemiş. Dal gibi. Bu konuda kesinlikle katılıyorum.

şimdi. O kadar efek yapmış ki. Efekten tanıyamayıp başka magazin haberine doğru geçiyormuşum neredeyse. Düzenli spor yapıyormuş, spor rutinlerini aksatmıyormuş, beslenmesine, günlük alışkanlıklarına oldukça dikkat ediyormuş. Fitlik bir tesadüf değildir diye de dipnot geçmiş. Önceki röportajlarından hatırlıyorum, bir ortama arkadaşlarımla gidiyordum. Yemeği söylüyordum, ödemesini ben yapıyordum. Nefsimi köreltmek için sadece birer çatal alıyordum, geri kalanların arkadaşlarım yiyordu demişti. Bu da kötü ya. Param var, yiyemiyorsun. Düşünsene. Hani bak, hastalıktan vesaire de değil şimdi. Allah korusun. O ayrı bir şey. Paran olur, rahatsız olursun, yiyemezsin. O şey, hani senin elinde olan bir şey değil. Ama varlık içindeyken yokluk gibi yaşamak, güzellik uğruna, güzellik algısı uğruna varken yiyememek, var ama yemek istemiyor. Bu da enteresan geliyor bana. Can boğazdan gelirmiş derler. Evet, boğazdan da gidebiliyor bazen. Orası ayrı bir muamma ama yine de o kadar da her şeyin ipinin ucunu kaçırmamak lazım ya. Yani şöyle bir şey var, doğamız gereği yaşlanacağız. Yani ben bunu çevremdekilere de anlatmaya çalışıyorum. Çevremde de böyle bazen konuşuluyor. Şimdi ben bunları söyleyip gidip böyle estetik falan yaptırıyormuşum. Ne komedi de olur ya, vallahi billahi. Şu anlık düşünmüyorum. İlerleyen dönemlerde de düşüneceğimi zannetmiyorum ama belli de olmaz. Büyük de konuşmamak lazım. Bu zamana kadar neyi büyük konuştuysam aha da yaşadım. O yüzden belki bir ihtimal olabilir ama şu anlık düşünmüyorum. Belki 10 yıl daha düşünmüyor olabilirim ama yani bu tamam, bak, kilo sağlık için evet okey, spor yapmak gerekiyor kilomuza normalde, şimdi o işin esprisi, dikkat etmemiz lazım sağlığımız için. O ayrı bir şey ama velakin güzellik uğruna oranı gerdir, buranı çektir. Neticesinde Ajda Pekkan'ın ağzı artık kapanmıyor kadının. Çok kötü. Görüntü okey ama rahatsız edici, yani rahatsız oluyordur. İstediğimiz kadar oramızı buramızı gerdirelim. Yaşlanacağız yani, yapacak bir şey yok. O yüzden anın tadını çıkartın. Her yaşımızın ayrı bir güzelliği var. Gençliğinizin tadını çıkartın gençler. Benim yaş gruplarım, şu anın tadını çıkartın. Benim yaşımın üstünde olan ablalarımız, teyzelerimiz, sizler de anın tadını çıkartın. Hepimiz yaşlanacağız. Önemli olan sağlıklı yaşlanmak, sevdiklerimizle güzel, kaliteli vakit geçirmek. Yoksa oranı gerdir, buranı çekiştir. Oho, çektiğin acı ayrı, harcadığın para ayrı. Çok konuştun değil mi?

0: estamos samba na missão. Estamos samba na missão. Estamos samba na missão.
1: Efendim, ilk saatimizi En Gözde Döner restoran sponsorluğunda kapatıp reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. En Gözde Döner restoranda biliyorsunuz ki artık paket servis seçeneği var. Kebap servisleri başladı. Yani kebap satışları başladı. Döner çeşitleri zaten vardı. Çıtır çıtır lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar ne istiyorsanız bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. 0232 504 0735 iletişim numarasından ister rezervasyon oluşturabilirsiniz ya da bulunduğunuz yere paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Yemek sepeti gibi uygulamaları da tercih edebilirsiniz. Tabii ki En Gözde Döner lezzetlerini bulunduğunuz yerde, evinizde, iş yerinizde deneyimlemek için. Ayrıca Tokenflex, Setkart, Multinex ve Sodexo gibi kartları sahipseniz yine burada kullanabiliyorsunuz. Arada tekleyebiliyorum. Hızlı konuşuyorum ya. Öyle işte, güzel değil mi?

diyorlar ki boğulacaksın, bir nefes al, bir dur, bir nasıl konuşuyorsun diye. Bazen bunu özel hayatımda da yapıyorum. Bir başlıyorum böyle makine gibi, ama böyle sekmeden, teklemeden. Evde de öyle birazcık şey yapınca, teklemeden böyle konuşmaya çalışıyorum. Artık böyle mesleki dezerfasyon, ne deniyordu ondan? Ondan işte, neyse. Şu an diyemedim. Oluyor. O sebepten ötürü evde de aynı şekilde konuşmaya çalışıyorum, ya da arkadaşlarımın yanında çoğu zaman beni anlamıyorlar artık. Oysa ki ben hızlı konuşanlardan nefret eden biriydim ve şu an geldiğim nokta. Büyük konuşmayacaksın işte. Efendim, Nazan Öncer. Ay, bu şarkıyı çok güzel seslendirmiş. Hatırlıyor musunuz, Gökhan Özen söylüyordu. Benim için ne yapardın? Dikkatlice dinlerseniz o kadar tatlı, o kadar naif söylüyor ki. En sonunda da diyor ki, bakalım benim için ne yapacak? Doğru. Bu şarkıyı dinledikten sonra bugün bir şeyleri daha net düşünür oldum. O zaman bu şarkı sonrası reklamlar, reklamlardan sonrası ikinci saatimize devam edeceğiz. Sizler kafanızı dinler iken ben de şöyle bir su falan bir şeyler içeyim malum. Siz de bu sürede şöyle birazcık bir 3-5 dakika benim sesimi duymadan şöyle bir kafanızı dinlendirin.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Radyo Sahil tam 95'te. Körfez'in en güçlü

aldım ben. Efendim saatlerimiz 11.05'i gösteriyor. Reklamlardan hadiseyle dönüş yaptık. İkinci saatimi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo Sahil dinleyenlerine ve tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. Bu arada radyolarını açıp aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Bazı fabrikalarla da işbirlikleri bulunmakta. Ben bunların hiçbirinde yokum, hiçbirine dahil değilim. Ben ne yapacağım diyorsanız siz yine de gidin Blue Diamond Ala'ya. Kesinlikle sizlere yardımcı olacaklar her konuda. Sadece buradan duyup gittiğinizi söylemeniz yeterli olacak. Şimdi Sefo ile devam edeceğiz. Daha doğrusu Sefo ve Simge düeti ile devam edeceğiz. Görmem böylesini diyecek. Sonrasında birazcık böyle yavaştan yavaştan rock şarkılara doğru bir iki şarkı geçiş yapacağım. Sevdiğim böyle bir iki şarkı var. Sonrasında umuyorum sizler de seversiniz. Sonrasında normal yine ki yayın akış şarkılarımıza geçiş yapmış olacağız.

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Artık altın fiyatları yavaştan yükselmeye başladı. Eğer altın borcunuz var ise, yatırım yapmak istiyorsanız ya da düğün dernek gidecekseniz, böyle çeyrek meyrek altın bilezik vesaire gram ne takacaksanız, daha da yükselmeden almanızı tavsiye ediyorum sizler için. Blue Diamond Alia Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da, 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Tam'la devam edeceğiz. Bilin bakalım hangi şarkı. Ama bak, birkaç gündür çalmıyorum o şarkıyı, sıktım sizleri diye. Ama sosyal medyada da viral oldu şarkı. O sebepten ötürü herkesin dilinin alıştığını varsayıyorum. Ve böyle insanın içi kıpır kıpır oluyor şarkıda. Duygusuna kapılıyorsunuz. Bak, hareketli şarkıların genelinde çok fazla sözlerde böyle bir hoşluk olmayabiliyor. Genelde insanlar ritme takılıyor. Sözlere duymuyorlar, ritme böyle katılıyorlar. Ama velakin bu şarkıda bence sözler de güzel, ritim de güzel. İkisi de bir araya gelince çok güzel bir ahenk oluşmuş. Zaten ben Tan'ı çok seviyorum, bütün şarkılarını çok seviyorum ama bu şarkıya ayrı bir takılmışlığım var. Tüm Tan hayranlarına gelsin, tüm bu şarkıyı seven herkese armağan olsun. Hazır mısınız? Tan ve Gidişat Radyo Sahil'de.

şarkının ritmi güzel, sözleri güzel. Aşk var, sahiplenme var. Her şey var. O yüzden bilmiyorum yani bu zamanda özellikle hareketli şarkılarda az önce dediğim gibi hem sözlerinin güzel olması hem ritminin güzel olması oldukça az rastlanıyor maalesef. O yüzden gidişatı ayrı bir seviyorum. Reklamlara gideceğiz. Reklamlara gitmeden önce şöyle bir Soner Sarıkabadayı ve Sefo Diyeti de dinleyelim mi? Sonrası 11.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne kadar dağda derinle iniyoruz.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim, reklamlardan Demet Akalın ile dönüş yaptık. Yine son dönemde popüler olan şarkılardan bir tanesi. Programımız Blue Diamond'a sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, Ahmet Tatlıses Deniz Seki için hastaneye koşmuş, son sağlık durumunu açıklamış. Geçtiğimiz günlerde, dün ya da önceki gün zannediyorum, Deniz Seki evindeki balkondan düşmüş ve Ahmet Tatlıses'le İbrahim Tatlıses'in oğlu ünlü şarkıcının yanına koşmuş. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, Deniz Seki'nin evinde geçirdiği kaza sonrası soluğu hastanede aldı. Deniz Seki'yi hastanede ilk ziyaret edenler arasında yer alan Ahmet Tatlı, ziyaret sonrası ünlü şarkıcının son durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşmış. Bakalım son durumdaki gelişmeler nelermiş. Bayağı da kötü şekilde düşmüş, ayağı kaymış balkona çıkarken. Ve ameliyata alınmış, yapılan tetkiklerde kalça kemiğinin yanında kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Seki ameliyata alınmış. Operasyon sonrasında şarkıcının tedavi sürecinde bir süre hareket etmeden yatacağı öğrenilmiş. Açıklaması da İbrahim Tatlıses'in oğlunun açıklaması. Dün geceki konserin ardından evinde kedilerin ve köpeklerine mama vermek üzerine bulunduğu sırada kaygan zeminde ayağının kayması sonucu talihsiz bir şekilde düşen Deniz Seki, evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından ambulansla İvedik'te hastaneye kaldırılmış. Yapılan kontrollerde leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Hanım kısa süre içerisinde ameliyata alınmıştır. Çok şükür ameliyat başarılı geçmiş olup şu anda sağlık durumu gayet iyi ve dinlenmektedir. Basına yansıyan bu talihsiz kaza ile ilgili merak eden ve endişelenen herkesi doğru bilgilendirmek istedik. Özellikle bazı haberlerde yer alan Deniz Hanım'ın balkondan aşağıya düştüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza evinde kaygan zemin üzerinde olduğunu belirtmişler. Yani ben de balkondan aşağı düştü diye duymuştum ama balkonda ayağı kayıp zemine düşmüş. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.

0: Efendim, Blue Diamond Ala sponsorluğunda programı kapatıyorum artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 5555 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Dedikodumuzu da yaptığımıza göre, bana ayrılan sürenin de sonuna geldiğimize göre artık vedalaşma vakti. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden tüm hızımızla birbirinden güzel nostaljik şarkılarla ben buralarda olmaya devam edeceğim. O zaman yarın sabah kaldığımız yerden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.
2: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonları

0: Çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklamlar bitti.

Burası Radyo Sahil tam 95'te. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Arka arka geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

sevinçle oyalanmadım. Aklın tuzağında dolanmadım. Kusuruma bakma, zil zoruna gel dedim. Sabahın beşi kapına dayandım.

gelmez kaytarır hece. Hatıra oturmuş kalkmaz halden anlamaz. Derya deniz düşününce.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
3: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara

0: 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13/0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
8: Radyo
7: Sahil. Tam 95'te.

0: Reklamlar bitti.
1: Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı olacak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Hepsini çıkarın. Oğlum ayağınız denk olacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Öyle kolay değil bu memlekette. Ahkam. Herkesin hesabını soralım. Kimse bana bu konuda konuşamaz. Kırık yaşayan bu memlekette çalışıp, köpek gibi çalışıp, kraliçe gibi yaşamaya çalışan. Ne yaptınız lan siz? Ne yaptınız? Neredeler?
2: Ne yaptınız?
1: Yediği kapınız pisleyen şerefsiz adam. Ben aslan gibi ortada ben bak. Aslanım be.
2: Helal.
1: Bir kimse yok karşıma. Aslan. Kimse yok. Gel ulan gel.
2: Gel.
3: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.
4: Ay ay ay efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap Ali Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ve program başladı. Şahane bir şarkı. Yıkamazlar beni agaları gelse. Vallahi. Ya gerçekten kalbi kararmış insanlara gitsin bu şarkı. O kadar çok ki kalbi kararmış insan. Siz anladınız ne demek istediğimi. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçilerimiz, taksicilerimiz. Efendim sevgiler, saygılar. Bu arada bugün minibüse geleyim dedim. El ettim, görmedi beni. Vallahi yürüyerek geldim yine. Başıma güneş geçmiş olabilir. Yine bir programda delilik yapabilirim. Geçen şarkılar söyledim. Dinleyicinin bir tanesi arıyor. Serap Hanım sussa mı acaba? Aa, susmayacağım. Ne yapayım ya? Herkesin sesi güzel olacak diye bir şey yok. Arada böyle sesimiz kötü olabilir ama şarkılara da katılabiliriz yani. Efendim çok güzel şarkılar seçtim yine sizin için. Her şey sizin için, bak her şey sizin için. O yüzden radyoların sesini açın, dinlemeyenleri dinletin. Sonra böyle arada bir şarkı da gönderin sevdiklerinize. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmiyor musunuz? Edin. Hemen Serap Atmaca Instagram hesabını da takip edin lütfen. Çok güzel şeyler paylaşıyorum orada da.

0: Niye korkalım ki kuldan?
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
0: Oh be, vallahi iyi oldu değil mi? Öyle en agaları gelsin dedik şarkıyla açtık programı. Yine hareketli şarkılar dinleyeceğiz. Arada belki böyle küçük küçük, kısa kısa romantizmde yaşarız. Niye yaşamayalım? Slow şarkılarla. Murat Dalkılıç bir güzellik yap diyor. Hadi bakalım, bir güzellik yapmadınız mı siz bugün? Hem kendinize hem sevdiklerinize. Yapın o zaman. Ne yaptınız kendiniz için? Henüz bir şey yapmadınız.

Efendim, doğayla iç içe deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ta, Seyir Kafe Restorant, Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

0: Reklam. Reklam. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi özel günleriniz için şimdiden yerinizi ayırtın derim. Toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz. Gerçekten Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda şahane bir yer. Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Kibariye radyolarınızın konuğu, lafı mı olur? Olmaz tabii ki.

Efendim, şimdi bazı insanların gerçekten kolayına mı geliyor gidip çalışmak, iş bulmak varken dilencilik yapmak çok herhalde kolaylarına geliyor. Bakın, Antalya'da yakalanan bir dilencinin üzerinden 17.180 TL çıkmış. Bence de o. Vallahi yani şimdi dilencilere çok para veren biri değilim ama böyle hani bir şey satıyorlarsa emek karşılığı almaya çalışıyorum ama artık onlara da inanın hiç güvenim kalmadı geçen, çünkü bununla ilgili bir şey geldi başıma, böyle sürekli vicdanıma oynayan biri. Vallahi habire yani ihla ediyordum, sonra işin başka yüzünü görünce anam dedim ki ben ne kadar kullanılmışım. Ay vallahi kime inanacağımızı, kime iyilik yapacağımızı bazen şaşırıyoruz. Ya altından çok farklı şeyler çıkabiliyor. Böyle duygularımızla oynuyorlar bizim işte.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Neler mi var? Gözleme var, fajitası, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında şahane salatalar, üstüne de tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ta Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Şöyle bir eskilere gidelim. Hemen klibi geliyor değil mi? Bu karabiberimi dinleyince. Öyle bir mankenin göbeğine koyduğu zeytin oradan yemesi. Çok ilginç klipler izliyorduk gerçekten 90'lı yıllarda. Karabiberim sizlerle.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri,

0: Özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554-907-1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti.

Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 14.04. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Loça Restorant sponsorluğunda açıyorum. Loça Restorant çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu bölümün ilk şarkısı onlar için gelsin.

Efendim, denizin kokusu, lezzetin en güzel hali, tabii ki müziğin ritmi, nerede mi? Loça Restorant'ta. Kahvaltıdan akşam yemeğine, yine özel organizasyonlarınız için gerçekten çok şahane bir restoran. Böyle denize sıfır. Karşınızda deniz manzarası. Hem gündüzleriniz güzelleşecek, hem akşamlarınız güzelleşecek. İsterseniz gidip işte denizinize de girebilirsiniz, yiyip içebilirsiniz akşama kadar. Hafta sonu, cuma, cumartesi canlı müzik var. Ailenizle gerçekten gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz bir restoran. Bu arada menülerine bayılacaksınız. İsterseniz deniz ürünleri, isterseniz et ürünleri, şahane mezeler böyle sofralarınızı donatacak. Hem gözünüzü hem midenizi doyuracak. Aliağa'ya çok yakın aslında Loça Restoran, Çakmaklı sahilinde. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi No 2, Çakmaklı Aliağa'da. Aslında böyle saklı kalmış bir yer, böyle hani bazen bazı yerler vardır, bilmeyiz, gireriz, aman Allah'ım deriz, ne güzel bir yermiş burası. Gerçekten öyle, böyle tam böyle huzur yaşayabileceğiniz bir yer Loça Restorant. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. 0542 130 0993 iletişim numarası. Instagram Loça Restorant.

0: Reklamlar bitti.
1: Efendim çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkıyı çok uzaklara sevgili Isitro'ya armağan etmek istiyorum. Ekvator'a sevgiler, saygılar.

Efendim, şimdi çok güzel bir yazı okuyacağım size. Vallahi ben de diyorum ki niye öğrenemiyorum acaba? Bak, tam benlik, bilmiyorum sizlik mi? Sen öğrenene kadar diyor, ilahi sistem seni tekrar tekrar aynı duruma sokacak. Farklı tepki vermeyi öğrenene kadar, farklı düşünmeyi öğrenene kadar, yeterli olduğunu görene kadar, kendi değerini fark edene kadar, kendini tekrar eden döngülerin içinde bulursun. Hayatında kötü olanın sona ermesi için eski alışkanlıklarının değişmesi gerekmektedir. Gelişmen için değişmen gerekir. O kadar doğru ki böyle gerçekten son yıllarda hep aynı şeyle sınanıyorum. Çünkü öğrenmiyorum bu konuda. Öğrenmeyi reddediyorum herhalde. Hep aynı konuyla sınanıyorum, insanlarla sınanıyorum. O kadar iyi niyetli bakıyorum ki karşımdaki insana. Demek ki birazcık böyle ne diyeyim artık, kötülük tohumunu mu ekmem lazım kalbime, bilemiyorum. Hep aynı konu önüme çıkıyor. Her şeyi görmezden geldiğin zaman çok iyisin, senden iyisi yok. Ama bir gün kırıldığında, bir kırıldığını söylediğinde vallahi insanlar küsüp gidiyor bana ya. Ya arkadaş, benim hiç mi kırılmaya hakkım yok? Hep karşımdaki insan kırılacak ve gerçekten son zamanlarda hep bununla sınanıyorum. Bu konuda öğrenmem gereken çok şey var demek ki. Dediği gibi karşıma hep bu konuda beni sınıyor. Yani gerçekten sınanıyorum. Hani birazcık öğrendim mi acaba, bilemiyorum ama umarım tekrar olmaz.

Efendim, şimdi böyle bazen diyorum ya, hep evde yemek yemek tabii ki olmuyor. Özellikle yazın bir de denize de girmek istiyoruz. Dışarıda yemek yemek istiyoruz. Tabii böyle hem ailecek gidebileceğimiz yerler bakıyoruz çoluk çocuk olunca, hem de işte güzel nezih olsun istiyoruz. İşte menüsü güzel olsun istiyoruz. Vallahi bunların hepsini bir arada bulabileceğiniz bir yer şimdi Loça Restorant. Gerçekten çok güzel bir konumda. Denize sıfır. Gidip denizinize girebilirsiniz. Gününüzü çok güzel, keyifli geçirebilirsiniz. Akşamları ayrı bir güzel gerçekten. O gökyüzünün, yıldızların denize vurmuş halini izleyerek, İşte canlı müzik eşliğinde yemeğinizi, içmenizi böyle önünüze gelmiş bir şekilde vakit geçireceksiniz. Hafta sonu dediğim gibi cuma, cumartesi canlı müzik var. Canlı müzik sevenler için de duyurulur efendim. Lezzetin gerçekten adresi Loça Restaurant. Diyorum yani, deniz manzarasına karşı ya da böyle hafta sonu kahvaltı olarak da ödüllendirebiliriz kendimizi. Kahvaltıyı da seviyoruz dışarıda yapmayı. Yine hafta sonu kahvaltınızı ailecek, keyifle geçirebileceğiniz bir yer. Ali Ağa'ya da çok yakın efendim Loça Restaurant. Çakmaklı sahilinde. Şöyle de adresi verebilirim. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi No 2, Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93. Instagram Loça Restaurant diye de yazabilirsiniz. Reklamlara gitmeden önce şöyle Yıldız Tilbe'den bir şarkı istendi. Ben de şöyle duygusal bir şarkısını dinleyelim istedim Yıldız Tilbe'nin o güzel, o yanık sesinden. Mustafa Bey, tüm Radyo Sahil dinleyicilerine armağan etmek istemiş bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyorum kendisine.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti.
2: Efendim, Loço Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız ve radyolarınızın konuğu Manuş Baba. Bu havada gidilmez, vallahi gidilmez. Çok sıcak dışarısı. Hani mecbur kalmadıkça çıkmamak lazım. Hepimize gelsin o zaman şarkı.

Efendim, bazı sofralar sadece doyurmaz, unutulmaz anlar da biriktirirsiniz. Güzel anılar biriktirmek için böyle denizin mavisine karşı kurulan sofralar, özenle hazırlanan lezzetler ve canlı müziğin eşlik ettiği güzel akşamlar. İşte tüm bunlar Loça Restorant'ta sizi bekliyor. Hafta sonu böyle serpme kahvaltı yine sevenler için, akşam yemekler için yine deniz ürünleri, et çeşitleri. Özel organizasyonlarınız için de şimdiden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Loça Restorant siz değerli misafirlerini bekliyor. Efendim, Loça Restorant Çakmaklı sahilinde. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93 nolu telefonun ucundalar. Manzarasıyla, büyüleyen lezzetleriyle şimdiden yerinizi ayırtın derim.

Efendim, hayatınızdaki her son yeni bir başlangıca dönüşür ya da hayatımızdan her çıkan insan için yeni insanlara yer açılır. Vallahi önceden böyle bakmıyordum aslında hayata. Hayatımdan çıkan insanlar için çok üzülüyordum ya da ne bileyim bir şey sona erdiğinde gerçekten çok böyle yapışıyordum, üzülüyordum ama her şeyin benim hayrım olduğunu gördüm yaş aldıkça. Evet, hayatımızdan bazı insanların çıkması gerekiyor, çıkıyor ama bir bakıyorsun ki yeni insanlar tanıyorsun, sana bir şey katacak belki de, iyi ya da kötü şeyler öğretecek. İşte hayatımız aslında hikayelerden ibaret. Her zaman bir hikaye yazıyoruz farkındaysanız eğer. Yaş aldıkça hikayelerimiz çoğalıyor. O yüzden her son belki de bir başlangıçtır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve şunu da her zaman söylüyorum, hani bazen diyoruz ya hayatım alt üst oldu, çok seviyorum bu sözü. Nereden biliyorsun ki hayatının altının üstünden daha iyi çıkmayacağını?

0: arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, bir istek şarkısıyla devam ediyoruz. Şarkımız Nehir Sude ve Melisa'dan Çağrı abilerine gidiyor. Onu çok seviyoruz ve çok özlüyoruz demişler. Kendisi Şakran'daymış. Efendim, çok güzel bir şarkı. Ben de çok severim. Ayna, arkadaş sizlerle.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

Efendim, lezzetin adresi Loça Restoran, deniz manzarasına karşı harika bir kahvaltı, enfes et ve deniz ürünleri, hafta sonu keyfi ve cumartesi pazar canlı müzik, sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için şimdiden yerinizi ayırtın derim. Loça Restoran nerede? Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi No 2, Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. Böyle denize sıfır bir restoran gerçekten. Hem gündüzlerinizi hem de gecelerinizi çok keyifli hale getirebilirsiniz sevdiklerinizle, ailenizle. İletişim 0542 130 09 93. Instagram Loça Restoran.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, yine zaman su gibi akıp geçti ve bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Loça Restoran sponsorluğunda bu bölümü de noktalıyorum, programı da noktalıyorum. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam. Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.

kadeh kadeh rakıları içiyorum. Oho, üflemeyin sakın dostlar, uçuyorum. Oho, üflemeyin sakın dostlar, uçuyorum. Oho.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: coğrafyasının en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Spicy spicy.
2: Neredesin Pango?
3: Ben makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver bir toz gelsin yavuk bir kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan no limit on.

yeniden yeni. Saati aldım İzmir'den, bilekliğim bebekten yeni. Dövmelerim Samet'ten benden, önce babam Rolex'ten. Giri ne dinem bir kilogram yeni. Tanırsal

Ümitlerim Samet'ten benden. Önce babam Rolex'ten giri. Makinalı sen soft minigun 10 miligram. Ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. Abi toz gelsin yıvık kal. Düşmanım yok döküyorum dost gibi kan. No limit not lost gibi boz boz kok. Komplike yap boz gibi kafa karıştır. Yala Yunusların denizine dal. 100K gece konseri yap.

0: Reklam. Reklam. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Radyo. Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Kafayı yaktım tertemiz baktım geç.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım. Ya da boş ver böyle iyi.

Radyo. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: Kendimi inandırma.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 410. 16 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
4: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tarkan'la yaptık. Kedi gibi radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Nil Karataş'la devam ediyoruz. Eros, hoş geldiniz.

Yılların şarkısı yepyeni düzenleme. Yonca Evcimik Vurula Vurula radyonuzdaydı. Efendim bakınız, bir hırsızlık olayı. Şimdi hep söylüyoruz, bu meslek birlikleri var biliyorsunuz işte. Çeşitli böyle işte, atıyorum metal şey birliği falan, böyle sendikadan bahsetmiyorum da. İşte madeni eşya yani falan, böyle şeyler biliyorsunuz bunları. Bence hırsızlar için de böyle bir STK kurulmalı. Hırsızlıkta da eğitim önemli. Sen nedir işte, yakalanmamak için neler yapılır? Yani bir eğitim verecek yani camiaya. İşte bir otele gidip eğitimler oralarda oluyor biliyorsunuz. Hırsızların da kendilerini geliştirmesi için bu tip eğitimler verilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar hepten zıvanadan çıktı. Bu kadar rahatlık olmaz. Eskiden hırsız dedin mi, ne bileyim hani bir saat kavramı vardı mesela. Gündüz vakti çok nadir duymuşluğumuz vardır. Hep böyle gece uykumuzun en derin olduğu zamanlarda gelirlerdi. Ve mümkün olduğu kadar işlerini sessizce halledip gitmeye bakarlardı. Şimdikiler öyle değil. Evde ev sahibi uyanıp kendini odaya kilitleyen var mesela hırsızlardan. Ev sahibi uyandı diyor, odaya kilitliyor, polisten yardım istiyor ya. Normalde biz polisten yardım isteriz vatandaş olarak. Hırsız yardım istiyor. Abi ben hırsız. Bir evdeyim şu an. Ev sahibi uyandı. Ben kapıyı kilitledim. Eğer kapıyı açarsa var ya, Allah rızası için bir yardım edin diye. Bu biraz daha böyle bir farklı. Esasında mantık olarak iyi. Yani teoride iyi bir düşünce ama pratikte tutmaz. Uyuyor numarası yapmış efendim yakalanınca. Tutmaz. Bu numara tutmaz. Yapmayın bunu bak. Düşündüğün zaman mesela mantıklı gibi geliyor. Ya arkadaş, dışarıda yer yoktu, buraya girdim uyumaya. Siz de geldiniz, beni hırsızmışım gibi yakalıyorsunuz diye falan filan. Böyle bir düşünmüştür bunu bu. Hani aklına böyle bir şey gelmiştir. Dediğim gibi yani pratikte ya da sahada bu tutmaz efendim böyle. Bakın, Bursa Osman Gazi'ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geliyor olay, saat 23 sıralarında. 74 yaşındaki Hasan Yılmaz'a ait iki katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri, çünkü o saatte girersen görürler. Bir defa hata burada zaten, ondan diyoruz bak, önceden hırsızlar uykumuzun en derin olduğu zamanlarda gelirdi. Ya da mesela ev hani uzun süreli boş kalırsa, işte tatile matile gidersen yani. Öyle saat 11'miş falan filan çok nadirdi. Bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler kilitli haldeki depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Pencereden girmiş yani. Hasan Yılmaz'ı uyandırarak bilgilendiren ekipler deponun kapısını anahtarla açtı. Nasıl olsa başka çıkış yolu yok deyip, hani buradan hiç kapıyı kırmakla falan uğraşmayalım, çağırın ev sahibini, dükkan sahibini, gelsin kapıyı açalım. Depoda inceleme yapan ekipler kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdülkadir Y'nin yattığını gördü. İşte mesai içinde uyumayacaksın, mesai saatleri içinde. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı. Bak uyanmıyor da. Abicim bir dakika uyanırız ya. Ne oldu? Ya tamam, siz gidin. Gelirim ben ya. Battaniye nerede? Oğlum bir uyutmuyorsunuz adamı ya. Bir uyutmuyorsunuz ya. Memur bey, ayıp yani bu yaptığınız. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdülkadir Y polis ekiplerine ben neredeyim dedi. Memur bey, benim ne işim var burada ya? Ben eve girmiştim. Allah Allah. Yani kendi evime, yani eve derken. Kendi evime girmiştim. Buraya mı girmişim ben ya? Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda uyuyordum dedi. Bak hala devam ediyor. Şimdi memur bey, bakın civarda eksilen herhangi bir ürün falan var mı? Yok. Neden? Çünkü hırsız değilim ben. Ben uyumaya geldim. Ben uykucuyum ben. Yani buraya da niye geldim onu da tam olarak bilmiyorum. Normal şartlarda evde uyurum. Herhalde artık ne içtiysem ben
kendimi burada bulmuşum yani. Bir bıraksanız ben sabaha kadar bir uyurdum yani. Bak uykuyu kaçırttınız şimdi. İşte olmuyor yani. O şekilde olmuyor işler. Neredeyim ben falan dediğiniz. Mesela şu olsa bak ilk aklıma geleni söyleyeyim. Neredeyim ben diye saçmalamak yerine olduğun yeri biliyor olup da mesela şöyle bir savunma yapsan tabii suç kaydın yoksa. Yani suç kaydın varsa da fark etmez artık mesela diyorum ben. Hani ben neredeyim demek yerine şey desen memur bey girecek yerim yoktu. Mecbur kaldım buraya girmeye uykum vardı falan filan desen kısmen belki vicdanlara biraz daha dokunabilirsin. Ama ben neredeyim dediğin andan itibaren sevgili kardeşim senin iş olmaz. Ki zaten sonuç olarak gözaltına alınmış olmamış yani o iş.

Melis Fiz, Uyku Yok Radyonuz'da. Bakınız, kadınlar ilişkide ne ister demiş. Erkekler yanlış biliyormuş diyor. Ya yine neyi yanlış biliyoruz ya? Oğlum milyon tane ilişki haberi okumuşuzdur. Hala mı yanlış biliyoruz? Bence mesela şeydir artık, hani kadınlar ilişkide ne ister diye merak etmek yerine galiba biz erkekler ilişkide hiçbir şey, yani ilişkiye hiçbir şey istemeden başlamamız gerekiyor. Yani akışına bırakın. Hani kafada herhangi bir plan kurmayacaksın. İşte bununla ne bileyim, hani şöyle güzel ilişki olur, böyle güzel ilişki olur falan filan. Hiçbir şey kafada kurmayacaksın. Kafayı sıfırlıyorsun, reset atıyorsun. Duygulardan, yani duygulardan demeyeyim, düşüncelerden uzak. Anca öyle olur yani. Yine neyi yanlış biliyormuşuz efendim biz, bakalım. Bakın, kadınlar fiziksel özelliklere odaklanmazlar diyor. Eda, biz yeni okuduk programda. Hani böyle sportif vücut, geniş omuz, ne oldu o iş? Tamam, spor salonuna yazılıyorduk tam. Öyleydi hani güya böyle. Damarlar, mamarlar. Şimdi de diyor ki fiziksel özelliklere odaklanmazlar. Sevgili kadınlar, sevgili kadın dinleyiciler. Lütfen bakın, rica ediyorum. Artık bir sabit durun. Yani fikriniz bir sabitleşsin, rica edeceğim. İkide bir fikir değiştiriyorsunuz. Siz fikir değiştirdikçe biz şekilden şekile giriyoruz ya. Eğer kadınların çok formda ve keskin bir vücuda sahip bir erkekle birlikte olmayı sevdiğini düşünüyor. Erkekler kadınların çok formda ve keskin bir vücuda sahip erkekle birlikte olmayı sevdiğini düşünüyor diyor. Ancak kadınlar için gerçek olan düşünce bu değil. Bu da vardı. Kadınlar genellikle romantik bir ilişki ararken erkeklerin fiziksel özelliklerine odaklanmazlar diyor. Onları anlayan, güldüren ve nazik olan erkeklerle bir arada olmaktan hoşlanırlar. Dış görünüş kadınlar için önemli değildir diyor. Ya bırak. Ya bir git. Bağımsız olmak demiş mesela. Kadınların ilişkide istediği bir diğer madde. Sevgili kadınlar, doğru mu bu arada bunlar? Biz böyle okuyoruz ama hani yani... Asıl bunu yaşayan sizlersiniz. Yani sahada olan sizlersiniz. Bağımsız olmak demişti. Erkeklerin kadınlar hakkında sahip olduğu en yaygın düşüncelerden biri de kadınların finansal desteğe ihtiyaç duyduğudur. Değerli kardeşim, şu devirde finansal desteğe kim ihtiyaç duymuyor ya? Hani bunun kadını erkeği yok yani. Çok iyi bir gelirin yoksa o desteğe hepimiz ihtiyaç duyuyoruz yani. Erkekler genellikle kadınların maddi desteğe sahip olabilmek için zengin erkeklere yöneldiğini düşünüyor. Ancak bu düşünce kadınlar için asla doğru değildir diyor. Kadınlar genellikle finansal anlamda bağımsız olmayı istiyorlar. Çoğu kadının aslında erkeklere bağımlı olduğu şey duygusal ve zihinsel destektir diyor. Şimdi burada biraz hani biz bir maddeye girdik. Hani kadınlar ilişkide ne ister konusunda bir madde çıkardık. O maddede öyle bir yere geldik ki durumu toparlamaya çalışıyoruz açıklaması gibi olmuş bu. Yani diyor ki eğer hani kadın finansal anlamda durumu iyi olan bir erkekle beraberse, hani diyor ki konunun parayla alakası yok. Kendisi bağımsız olmak istediği için bunu yapıyor. Bu bağımsızlıkta nasıl oluyor? Erkek ondan borç istemesin diye. Hani o kendini geçindirsin, ben kendimi zaten geçindiriyorum. Kalkıp kazandığımız 3 kuruş paraya musallat olmasın diye efendim bak bu düşünce var. Buradan böyle bir sonuç çıkıyor. Yani zaten şimdi baktığımız zaman da magazin dünyasına ya da şöyle bir gece hayatına falan çıktığınız zaman hani finansal durumu, maddi durumu iyi olan erkeklerin çevresinde fazla kadın olması tamamen zaten rastlantı. Tamamen rastlantıyla alakalı bir şey. O an hani mesela o an sen öyle görüyorsun. Yarım saat sonra aynısını görmezsin. Yani öyle bir yere girmiş, kurtarmaya çalışıyor durumu. Entelektüel konuşmalar demiş efendim. Sevgili erkekler, bol bol kitap okuyun, ben size söyleyeyim. Bu iş anca böyle olur. Yani sağdan soldan ezberlenmiş kelimelerle bak olmuyor. Mesela çok çabuk belli oluyor. Özellikle mesela şey vardır. Ortamlarda sosyal demokrat takılanlar vardır. Erkeklerden bahsediyorum.
böyle devrimden mevrimden bahsederler. Deniz gezmişler falan, o sırada havada uçuşur. Ondan sonra ne bileyim sistemsel cümleler kurarlar. Şimdi bunların mesela çok okuyundan kastım şu işte. Bunların %90'ı, bak bu şekilde konuşanların %90'ı, erkekler için söylüyorum, ezberlenmiş cümleleri anlatırlar sana. Esasında orada kullandığı kelimenin anlamını sorsan söyleyemez. Okur mesela, bir kitaptan denk gelmiştir, okumuştur. Veya ailede vardır mesela böyle derin yani konu hakkında hakim olan insanlar vardır. Onlardan duyduklarını söyler zaten. Ve bir de ikide bir mesela bu şekilde kendilerini vurgularlar özellikle. İşte ben böyleyim, ben böyleyim. Bir defa öyleysen zaten esasında ben böyleyim demezsin. Karşındaki bunu anlar zaten. Ama öyle biz devrimci bir gelenekten gelen bir aileyiz. Ne yaptın abi? Kimi devirdin? Ne zaman devrim yaptın? Yani yapacaktık ama işte fırsat vermediler elimize. Bak mesela o tipler şeydir. Bu entelektüel konuşma yaptığını düşünür. İşte iş o değil. O yüzden söylüyorum. Bunun için okumak gerekiyor. Bol bol okumak gerekiyor. Erkekler entelektüel konuşmaların bir kadının hayatındaki önemini ve etkisini gerçekten anlamıyor demiş. Erkekler kadınların delicesine çekici bir erkek ve birlikte iyi görünecekleri birini istediğini düşünür diyor. Öyle mi kadınlar? Ancak kadınlar aslında entelektüel sohbetleri severler ve onlara daha çok öncelik verirler. Sadece görünüşe önem veren ve anlamlı bir konuşma yapmayan bir erkekle birlikte olmak istemezler demiş. Efendim kadınların ilişkide istediği bir diğer madde aile kurmak diyor Hatice Hanım. Aa, çok şaşırdık. Erkekler genellikle bütün kadınların aile kurmak istediğini düşünür. Hatta bir yuva kurup hemen çocuk sahibi olmak istediklerini iddia ederler. Şimdi bazıları var böyle, evet. Hani bunu genelleştirmek yanlış. Yani daha doğrusu bütün bu kuramları genelleştirmek yanlış. Ama arada böyleleri var, görüyoruz. Ancak bu erkekler arasında yayılan çok yanlış düşüncelerden sadece biridir diyor. Kadınlar erkeklerin inandığının aksine bir aile kurmadan önce zaman, bağlılık ve doğru ruh hali ister. Birlikte her şeyi paylaşabileceği ve el üstünde tutulduğu bir ilişki içerisinde bulunmak ister demiş. Bu kadarmış efendim. Kadınların ilişkide istedikleri ve erkeklerin yanlış bildiği şeyler bunlar. Fiziksel özelliklere asla odaklanmıyorlar. Bağımsız olmak istiyorlar. Bu yüzden finansal değeri, finansal durumu iyi olan erkeklerle beraber oluyorlar. Oradaki kası tekrar söyleyelim, hani erkeğin kadından borç istememesi. Entelektüel konuşmalardan hoşlanıyorlar ve aile kurmak istiyorlar ama onda da aceleci değiller. Hani yavaş yavaş, yani bakıyor hani bununla aile kurulur düzeye geliyor. Ondan sonra bir daha aile kurmayı istiyorlar. Durum budur.

0: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42 Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı Ümit Sayın Hicran Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, Namı Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, Apple TikTok videosu yüzünden bir çalışanını işten çıkardı diyor. Ne yaptın? Masa üstünde mi dans etmiş? Ne yapmış? Ya da işe girerken mesela TikTok'ta bunları görüyoruz. İş yerine girişte mi saçma sapan şey paylaşmış, video paylaşmış. Kasada canlı yayın mı açmış? Mesela var böyle çeşitli, görüyorum ben. Marketlerde çalışanlar boş vakitlerde dans ediyor efendim markette. Bunları falan görüyoruz yani. İnsanlar enteresan bir şekilde TikTok'ta oynuyor sürekli. Yani dans da demeyelim ona, saçma sapan hareketlerin olduğu figürler. Ha, genel manada bakacak olursan evet, danstır adı ama yani bir dans kalitesi yok ortada. Enteresan bir şekilde insanlar sürekli efendim oynuyor. Şarkılar eşliğinde herkes oynuyor efendim. Böyle bir video mu yakaladılar acaba? Bence mesela şey artık evet, hani sosyal medya işe girişlerde önemli bir faktör. İnsanlar bakıyor. Hani kimdir, nasıl bir hayatı vardır falan filan merak ediyor, bakıyor. Mesela hani atıyorum, çok mu siyasi davranır? Ya da çok mu apolitiktir? Bunlar değerlendirme unsurlarından bir tanesi. Şimdi doğal olarak TikTok artık evet önemli bir noktada. İnsanlar TikTok hesabı varsa da bakacaklardır. Bakalım nasıl tepiniyor. Nedir durum diye bir göz atacaklardır. Ha, bu şeymiş efendim, gizliliği ihlal etmesi nedeniyle. Bak, Apple gizliliği ihlal etmesi nedeniyle çalışanını videoyu paylaştıktan bir ay sonra işten çıkardı diyor. Şu an sevgili arkadaşlar, bu videoyu Apple'ın çok gizli yerinden çekiyorum sizler için. Max TikTok zekası. Bonnie konuyla ilgili şaşkınlığını dile getirdi ve videonun aslında bir amacı olduğunu belirtti. Tamam, şirketin gizliliğini ihlal etmişsin. Bonnie'nin günlük hayatını anlatan TikTok videosu 400 binden fazla görüntülenme aldı. TikToker konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu videolarında genç kadınları teşvik etmek istediğini ve bu şekilde onlarla bağlantı kurduğunu paylaştı. Bonnie konu hakkında, teknolojideki meslekler hakkında içerik oluşturan yaratıcılar veya siyahi kadınlar olmadığını hayal edin. TikTok'ta ortaokul ve liseye giden birçok genç kız var. Eğer bunu görmezlerse kendileri için başka seçenek olduğunu bilmeyecekler dedi. Bak, savunmasına baktığımız zaman evet, bu mesela konuşulan konulardan bir tanesi. Özellikle ortaokul sonrasında lise çağındaki çocuk, hatta ilkokula kadar bu iş indi. Çocukların sadece sosyal medya fenomeni olmak için yaptıkları çalışmalar var. Hani mesela bize ilkokulda sorsan ne olmak istiyorsun diye, biz doktorlukla başladık sektöre. Standarttır yani, ilkokulda doktor olmak isteriz, öğretmen olmak isteriz mesela. Bu şekilde devam eder mevzu. Sonraki dönemlerde ortaokulda beraber yavaş yavaş mühendislik fikri aklımızda yer almaya başlar. Böyle bir hayat sürer. Ama şimdi artık çocuklarda bile sosyal medya fenomeni olma isteği var mesela. Bu konuda bu açıklama güzel ama video ile ne kadar bağlantılı onu bilmiyoruz bak. Apple konuyla ilgili açıklama yapmamış. Yani yapma ihtiyacı duymamıştır. Şimdi tamam, mantık olarak güzel. Mesleği bildiriyorsun. Mesleğin hakkında bilgi veriyorsun. Güzel bir şey. Fakat bunu, bu mesleği icra ettiğin şirketin neresinde yapıyorsun mesela? Evet, hakikaten gizlilik söz konusu olduğu bir yerde çekiyorsan bu videoyu, yani şirket bu konuda bence haklı. Ama onun dışında böyle bir, bu böyle videoların çekilebileceği bir sürü yer var şirkette mesela. Ne bileyim, işte danışmasından tut, çalışma masanda böyle cihazların görünmediği, yani dosyaların görünmediği bir açıda bunları yapabilirsin. Böyle bir şey o zaman ben işten çıkaracaklarını düşünmüyorum. Ama biz de bakıyorsun. Şimdi kadın böyle bir açıklama yapmış. Bizdeki mesleklere bakıyorsun mesela. Çok enteresan şeyler görüyoruz. Çok güzel videolar da var mesela. Bilimsel yönde açıklama yapanlar var vesaire falan filan. Onlar güzel. Ama bakıyorsun hastanedekiler bile oynuyor mesela. Hemşireler oynamışlar. Biri mesela doktoru ikna etmiş, onunla oynuyor. Hani orada bir mesleki açıklama yok. Şimdi o tip videolarda ben de mesela o insanların nasıl o hastanede çalıştığını, çalıştığına kafam basmıyor mesela.
Hani hastanede falan o video olmasa sen evinde git istediğin kadar roman havası mı oynayacaksın? Çifte telli mi oynayacaksın? Oyna, oy, o başka bir şey ama iş yerinde pek gitmiyor yani o. Ekipçe oynayanlar var ya. Ekipçe mesela. Bizde de bu tür sıkıntı var maalesef.

Mahmut

Gülşen Lollipop radyonuzdaydı. Efendim maalesef bir düğün olayımız var yine. Bu düğünler niye böyle? Neden bu düğünlerdeki kavgalarda artış yaşanıyor? Bunu anlamak çok kolay değil. Geçmişte olmuyor muydu? Elbette oluyordu. Mesela geçmişte olan kavgalarda daha çok bizim böyle çocukluk yıllarımızda şey durumu olurdu. İşte mahalle düğünleri falan olur mesela orada. Mahallenin kızlarına bakmaya gelen yan mahallenin erkekleriyle o mahallenin erkekleri arasında kavgalar çıkardı mesela. Yan baktın kavgaları. Şey olurdu mesela, zaman zaman onları duyardık veya görürdük işte alkol tüketimiyle alakalı. Ama bu olaylar bastırılırdı. Hani birileri hemen oradan, hani ağır abiler dediğimiz düğünün ağır abileri hemen olaya müdahale ederler, tutarlar, yaka paça dışarı çıkarttılar falan filan, olaylar uzamazdı. Şimdi artık ağır abiler birbirine girer oldu. Nedir? En son okuduklarımızdan bir tanesi, o çok eğlenceliydi. İstek şarkı. Yani kız tarafı başka şarkı istiyor, erkek tarafı başka şarkı istiyor, halay çekecekler. Galiba önce kız tarafının şarkısı çalındığı için erkek tarafı bunu alınıp ortalığı birbirine katmıştı. Düğün karakolda sonuçlanmıştı. Bu da yine hani bu hani kasıtlı mı yapılıyor? Belki şu da olabilir. Şimdi paranoyaklık olacak biraz. Hani düğünler artık olmasın, çok fazla masraf olmasın diye, düğün mesela çok masraflı bir şeydir. Hani düğün hazırlığı, düğün salonu vesaire, işte hadi nerede yapacaksanız düğünü, orkestrası, morkestrası falan, günümüzde bayağı pahalı şeyler bunlar. Belki bu hani durum bitsin diye hani insanlar sadece nikah salonuna gitsin, ki bence mesela çok mantıklıdır o. Nikah salonunda imzalar atılsın, sonrasında eğlenmek isteyenler için bir eğlence yerine gidilebilir. Çünkü düğünlere bakıyorsun mesela, onca para veriyorsun, deli gibi para harcıyorsun. Düğüne bakıyorsun mesela, saat akşam 8'de başlıyorsa 9-9.30 gibi yaşlı olan tayfa yavaş yavaş evine doğru çekilmeye başlıyor takı merasiminden sonra. Hani biraz da gösteriş için yapıldığı için bu düğün mevzu bizde. Hani yapmasan çünkü mana verecekler diyor, versin. Bu kafadan kurtulmak lazım. Belki mesela bunların hani azalması, şimdi düğün yapacağız. Abi kavga çıkar ya. Hiç tatsızlık olmasın. Bu düğünü yapmayalım biz nikahtan, nikah salonunda. Belki mesela bu düşünce yerleşsin diye de yapıyor olabilirler. Yoksa bir düğünde çıkan kavgayı benim mantığım almıyor efendim. Şey, şarkı yüzünden, takı yüzünden. Mesela kız tarafı erkek tarafı kavgaları çıkıyor. Hatta kızın ailesiyle erkeğin ailesi arasında kavgalar çıkıyor düğünde. Bu biraz aç gözlülükle alakalı. İşte takıları sen alacaksın, ben alacağım. Yani senin değil konular. Bu efendim düğün sırasında gelinle damat tarafındaki gruplar arasında karşılıklı tartışma yaşandı. Yani neden tartışma yaşanabilir? Şey mi acaba? Gelin nasıl bastı damadın ayağına? Oğlum sizin damat da var ya, kof diyeyim işe. Bak hala kıvranıyor da. Acaba böyle dalga mı geçiyorlar? Yani nedir? Ya da şey mi? Erkek tarafından mesela kız tarafına laf geliyor. Lan böyle gelinlik mi olur? Ne kadar kötü çirkin görünüyor. Bu eski moda bolum falan diye. Mode. Ne demiştik? Düğün sırasında gelinle damat tarafındaki gruplar arasında karşılıklı tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra büyüyünce evlendirme dairesinin önünde kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede kız tarafından olduğu öğrenilen H.Y., H.Y. ve N.Y. isimli 3 akraba bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Düğün salonundaki davetliler tahliye edildi. Bak, düğün salonundaki davetliler tahliye ediliyor. Güvenli bir şekilde hepsini çıkardık efendim. Hepsini evet evlerine kadar gönderdik. Şu an gayet sağ salim bir durum var. Ben mesela, benim düğünüm olacak. Benim düğünümde böyle akrabalar kavga çıkaracak. Onları ben direkt silerim. Net silerim yani. Mutluluğunu çekemiyor olabilirler. Bak mesela bu da olabilir. Yani bir dünya sebep arayabilirsin bununla alakalı. Daha öncesinden bir kuyruk acısı olabilir. Ben direkt silerim hiç.
düşün

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafir

0: Misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Aynuray'dan Salla Radyonuz'daydı. Namıtın Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi bendeniz neler olacak?

Melek Mosso. Yeni türkü şarkılarından Karanfiller radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, yoldan, iş yerinden, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Tam güldüyse şimdi gerginleşeceğiz. Şimdi hep böyle şey haberleri çıkar ya işte. Sevgiliniz bunu yapıyorsa dikkat, aldatıyor olabilir. Bir sürü madde sayarlar, bir sürü madde sayarlar. Genelde de biz erkekleri gömerler. Maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Yani ikna edemiyoruz efendim aldatma oranlarının %50'ye %50 olduğunu. İkna edemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor. Bir de bunun sonrası var mesela. Ne demiştik? İşte atıyorum sevgiliniz şunu yaparsa aldatmış olabilir. Eşiniz şunu yapıyorsa aldatıyor olabilir falan filan diye. Peki aldatıldıktan sonra yapmanız gerekenler neler? Yani bir evliysen bir boşanma avukatı bence en uygunudur diye düşünüyorum. Çünkü hani aldatanın ciğerine kadar alabiliyorsun. Bir de böyle bir tarafı var yani. Hani sevgiliysen evet nedir? Ayrılacaksın, o ayrı bir şey de. Hani böyle evlilik mevlilik varsa oho. Ne var ne yok söküp ki hakkındır. Madem diğeri bu böyle bir nane yedi. Neler yapmanız gerekiyormuş mesela? Bak ağlayın ve rahatlayın diyor. Bu şey mi ya, ne yapacağız? Bunları şimdi bunları yaptıktan sonra tekrar biz hani bir şey olmamış gibi yolumuza devam edelim diye mi yapıyoruz bunu? Efendim öncelikle ağlayıp rahatlıyorsunuz. Aldatıldıktan sonra bu durumu aşabilmek için mümkün olduğunca ağlayın diyor. Kalbiniz kırıldığı için bunun yasını tutun. Oldu bari git özür dile bir de. Hayatım beni aldattığın için senden özür diliyorum. Ağlamak sizi zayıf göstermez, aksine bu olayları güçlü şekilde atlatmanıza yardımcı olur demiş. Bir diğeri. Bu bence çok riskli. En yakınlarınızla dertleşin diyor. Vallahi ne bileyim şimdi, bilemedim. Bence en yakınlarınızla dertleşmek yerine işin profesyonelleriyle dertleşmeniz daha doğru olacaktır. Yani profesyonelden kastım bir psikoloğa gitmek, aile danışmanı, psikiyatr. Bence daha mantıklı oluyor. Çünkü o an en yakın... çarşı pazar karışır. Erkeklerde bu pek olmaz, pek konuşulmaz diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Hani bir erkek kolay kolay diğer erkek arkadaşlarına gidip de... işte beni aldattı der mi bilemedim. Bir kız arkadaşına beni aldattı derse... orada da ben çıkar ararım. Yani bir erkek, aldatılan bir erkek başka bir kız arkadaşına gidip de ya çok üzgünüm biraz dertleşelim ben aldatıldım dedi. Ben orada bir çıkar ararım abi. Hani şey ararım daha doğrusu, krizi fırsata çevirme. Bir teselli ver. Şimdi kızların da kız arkadaşlarıyla bunu konuşması, yani kadınların kadın arkadaşlarıyla konuşması sosyal medyada çok farklı şeylere yol açabilir. İşte o konuda biraz dikkat olun. Yani onlar çünkü grup halinde saldıracaklardır. Fotoğraflara yorum yapmalar, bilmem ne yapmalar, hani böyle size iyi gelecek derken çok daha kötü şeyler de olabilir. Ondan diyorum yani. Durumu değerlendirin demiş. Sonunda durumu kabul ettiğinizde ve onunla anlaştığınızda, kiminle anlaştığınız zaman, tüm bunların neden olduğunu değerlendirmeye çalışın. Partneriniz sizin neden aldattı? Bak bu iş var ya, partnerden özür dilemeye kadar gidecek. Az önce söyledim ben size. Seni aldattıklarında niyetleri neydi? Bunu her açıdan düşünmeye çalışın. Bence bu kadar kafayı yormayın. Yani bu şimdi hani kadınlara taktik verdiği için söylüyorum ben de bunu. Çok fazla kafayı yormayın. Acaba neden aldattı, şöyle oldu falan filan. Bunlar mı sebebi? Hiç bence öyle araştırmayın. Çünkü şimdi böyle dediğim zaman hemcinslerim bana biraz kızıyorlar. Fark ediyorum ama efendim bir erkek sebepsiz yere de bunu yapabilir. Yani ya da şöyle söyleyeyim, seni
seninle sevgisi arasında bir sorun yoktur esasında. Sana yine aşıktır. Çok tuhaf gelebiliyor bunlar ama böyle bu da seçenekler içerisinde. Hani spor olsun diye bunu yapan var, öyle söyleyeyim. Daha net anlaşılsın. Efendim kendinizi suçlamayın demiş. Ya bir zahmet suçlamayacaksın tabii yani. Partnerinizin sizi aldatmasının sizin suçunuz olduğunu düşünmeniz oldukça normaldir diyor. Bu şeye gider ama yani bu durumu kabullenmeye gider. İşte benim hatamdan dolayı beni aldattı falan filan. Ne bileyim yani bir kabullenişe doğru gidiyor sanki bu iş. Partnerinizin bir başkasında teselli bulmasının kendinizden kaynaklı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu düşünceleri en kısa sürede bırakmanız gerekir diyor. Çünkü bu yaşanan kötü durumlar asla sizin suçunuz değildir diyor. Bir de hani böyle bunu bu şekilde kabul edip de böyle partnerinize de sevgili kadınlar bunu belli etmeyin. Hani evet benim hatamdan dolayı böyle oldu. Toparlayabiliriz falan. Bunu dersen karşı taraf yani partnerin bundan güç alacaktır daha fazla bu sefer. Eğitimdir, seminerdir. Ne yapacağınızı düşünün diyor. İntikam peşinde koşmayın demiş. İntikam almak en tatlı seçenek gibi görünebilir. Ancak hayatınızın geri kalanında bundan pişman olabilirsiniz. Hani o yaptı ben de yapayım. İntikam almaya çalışmak sadece kendinizi daha kötü hissetmenize sebep olur demiş. Kabul etmeyi, affetmeyi ve bırakmayı öğrenin. Ya niye affediyorsun abi? Bak, affetmeye geç. Kabul etmeyi ve bırakmayı öğrenin diyor. Yani niye affetmekle uğraşacaksın? Kendi mutluluğunuza odaklanarak hayatı sürdürmeye çalışın. Böylece yaşadığınız kötülükleri daha kısa sürede arkanızda bırakabilirsiniz diyor. Yani gidip de özür dilemeyin sakın. Vallahi hiç bence bu kadar böyle uzatmaya, işte ne bileyim vay arkadaşlarla dertleşmektir, vay efendime söyleyeyim oturup ağlamaktır. Mutlaka tabii hani sinirlerim bozulur ayrı bir şey de. Ondan sonra ne bileyim başka neler vardı işte kendinizi suçlamamaklardır falan filan, intikam almaktır falan. Geç. İntikam peşinde koşarsan intikam için kullandığın arkadaş bu durumdan memnun kalır, o ayrı. Onun dışında yapılacak en doğru iki hareket var. Yani daha doğru esasında tek hareket ikisi de. Biri evliysen boşanma avukatını buluyorsun. Yapıştırıyorsun davayı. Tazminatın en zirvesine kadar çıkarttırıyorsun. Sevgiliysen güzelce böyle ne bileyim hani çok tatlı bir şekilde laf sokup. Hani ortamda rezil etmek denir ya. Heh. Ondan sonra bırakıyorsun. Vay on bir de şey vardı böyle olay çıkartmalar falan filan bence gereksizdir. Hani şeyler falan duyuyoruz maalesef duyuyoruz işte cinayete kadar giden şeyler. Niye abi niye cinayet yani? Sana değer vermeyen biri için hayatının ondan sonraki bölümünü zehretmek. Yani ne gereği var? Ne alaka? En temeli erkek de olsan kadın da olsan yapıştır davayı. Hani şey denir ya, intikam soğuk yenen bir yemektir diye soğuk soğuk ye bir daha yemeği. Öyle söke söke söke söke maddi anlamda. Tavru maret ondan sonra bir daha otur keyifle izle yani ne? Diğer kısımlar hiç gerek yok. Hayat ne diyoruz hepimiz için kısa. Yarına çıkmaya senedimizin olmadığı bu dünyada aman efendim biri için ortalığı karıştırmaya falan hiç gerek yok vallahi. Kağıda duvara elime kolum.

Mustafa Sandal. Pazara kadar radyonuzda. Bakın erkekler dikkatlenmiş. Bu hareketler kadınları buz gibi soğutuyor. Nasıl yani? Yani hatta şöyle bir şey var. Varlığımız bile zaman zaman böyle bir soğuma durumunun oluşmasına yeterli olabiliyor. Bunun biraz farkına varmak lazım bence. Farkında olmadan yapılan bazı davranışlar kadınların erkeklerden soğumasına neden oluyor demiş. Neler var bunlar mesela? Bu da hep karşımıza çıkıyor bak bu şeylerde. Baskıcı ve kıskanç tavırlar. Burada hep aynı yere geliyoruz farkındaysanız. Bir şey yapamadık burada. Bence baskıcı ve kıskanç tavırlara karşı evet soğuma kısmını kısmıyla alakalı bence ilişkide en başta tavır konmalı. Yani nedir bu? Mesela ilk etapta hoşlanılan bir şeydir bu. Kıskançlık durumu. Sevgilim beni kıskanıyor. İşte burada ipin ucunu kaçırdığın anda mesela şeydir biz erkeklerde işte atıyorum sosyal medyada bakalım seni kimler takip ediyor? Bu fotoğraf beğenmiş. Oo yorum yapmış. Kim bu? Orada mesela eğer ilk etapta daha ilk gün sana ne diyebilirsen bir daha olmaz o. Bak söyleyeyim ben sana. İşte atıyorum nedir erkeklerin müdahale ettiği konulardan bir tanesi ilişkilerde kıyafet durumudur. Sen o zamana kadar yaşamışsın. Yaşadığın bir hayatın var senin ilişki öncesinde. O zamana kadar senin bir ailen var. Ailen sana müdahale etmemiş. Ne bileyim hani sen öyle o öylesin yani osun. Hani o göründüğün gibisin. Seni beğenen de o şekilde beğenmiş. Ondan sonra bakıyorsun mesela ilişkiden sonra bu şekilde giyinme. Orada da mesela eğer şey tavrını gösterirsen işte böyle giyinmeyeyim erkek arkadaşım kızıyor tavrını gösterirsen bir daha öyle giyemezsin. Ama mesela ilk yine günde, ilk böyle bir şey geldiği zaman işte biz çok sevimli konuşabiliriz böyle durumlarda işte. Ya işte şöyle kıskanıyorum işte şöyle bakıyorlar da işte vallahi işte bıt bıt bıt bıt bıt bir sürü şey söyleyebiliriz. Hayır, orada ilk günden mesela sen direkt olarak duvarı örürsen sana ne diye. Yani hani sana ne kaba olabilir belki biraz ama daha farklı şekilde. Onun devamı da gelmez bir daha. Eğer ilk günde taviz verirsen... Bir de böyle bu hoşuna gidiyorsa bu durum. Sonrasında evet biz erkekler buradan güç bulup yüklendikçe yükleniriz. Ondan sonra bir soğuma durumu olur. Erkek tarafından baktığımız zaman da biz sudan çıkmış balığa döneriz ondan sonra. Neden ya? Hani iyiydi, güzeldi, kıskanıyorduk, hoşuna gidiyordu. Bakın sevgili erkekler bir diğer soğutan davranış sürekli maddiyattan bahsetmek diyor. Evet yani tamam çok paran olabilir. Zaten bu az çok belli olan bir şeydir. Yani hal tavrından ne bileyim tarzından falan filan. Bu biraz belli olur yaptığın işten falan. Ama kalkıp da sürekli böyle bir para diye. Bunu bırak böyle aşk ilişkisinde arkadaşlık ilişkisinde yapsan da aynı şekilde bir süre sonra sıkıcı olur. Bak erkeklerin sürekli paradan konuşması kadınları erkeklerden uzaklaştıran davranışların başında geliyor diyor. Bu gibi konuşmaları çok yapan erkek olgunlaşmamış ve özgüvensiz görünüyor diyor. Bir diğer özellik neymiş efendim bu? Ha bu da karşımıza çıkıyor. Kişisel bakımı ihmal etmek. Bak bunlar bu esasında sadece mesela bunu şey olarak bakmamak lazım. Burada neydi başlık? Kadınları buz gibi soğutuyor demişti de bunu mesela aşk olarak düşünüyorsun. Bu normalde de mesela soğutur bunlar. Bu hani sadece karşı cinsi değil hem cinsini de soğutur senden. Yani arkadaşını da soğutur senden. Hani kişisel bakımı ihmal etmek nasıl derler mesela gozi gibi. Ya az bir şey bir bak yani. Hani atıyorum kirli sakalın da bir şekli şemali olmalı. Bir böyle makastır işte ne bileyim bir makine değecek yani. Ben sakaldan bahsediyorum yani artık gerisini sen düşün.
kaba davranışlarda bulunmak da her defasında karşımızda çıkıyor. Bununla ilgili de evet ilk etapta bu hoşa giden bir durum maalesef. Mesela kaba davranışlarda bulunmak, kavgacı olanlar mesela revaçtadır. Yani ilk etapta kadınlar tarafından beğenilir. Neden de böyle bir güçlü imaj verilir, güçlü bir imaj algısı oluşur. Nedir bu imaj? Hani bu şu an bak sağdakilerle soldakilerle hırgür içerisinde kavga ediyor. Bununla ilişkim olursa bu beni de korur diye falan öyle bir... Bu insanın ilkel düşüncelerinden bir tanesi de ama vardır. Ama sürekli böyle bir davranış hali olduğu zaman da işte kabadır, kavgacıdır falan filan bir süre sonra... La bu beni korumasın ya. Hani orada da durum hoş olmayan yerlere doğru gidilir. Yani terk edilirsiniz yani onu diyorum. İlk etapta bunlar göze hoş gelebilir. Bazıları işte ne demiştik kıskançlık, kaba davranış, kavgacı olmak falan filan. İlk etapta sadece hoş gelir ama. Hani sen karşı taraf bundan hoşlandı deyip sürekli aynı tavırda devam edersen bir süre sonra yalnızlık şarkılarıyla beraber hayat sürmeye devam eder.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Buray Kabahat Bende Radyonuz'daydı. Namütenay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun sevgili dinleyiciler ve efendim. Şimdi bence radyonun sesini biraz daha açın. Can Bonomo Bardak Taşıyor.

bardak taşıyor aman. Bu dans ateş ve baruttan.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Zinet Salih Uyutmaz bu gece radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyileriyle. Bakınız, yine bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız. Bu da olabiliyormuş. Niğde'de kiralıyor, Kayseri'de satıyor efendim. Güzel, taktik güzel. Forklift, biliyorsunuz forkliftin ne olduğunu. Peki bunları mesela alırken hani bir kaydı kuydu olmuyor mu bunların? Şimdi arabada mesela hani az çok sahibi kimdir falan veya kiralık mıdır değil midir belli olur. Hani böyle bir şey arabada denesen, otomobilde denesen pek olmaz gibi geliyor bana. Yani %100 de olmaz demiyorum. Hani pek olmaz gibi geliyor, ola da bilir. Kiralık bir arabayı başka bir şehirde satmak. Yani paranın tamamını alamasan da kaporayı alıp mesela. Niğde'de 600 bin lira değerindeki forklifti kiralayan MK, aracı getirdiği Kayseri'de 300 bin liraya sattı. Alanda ne yaptın? Hani vay arkadaş, uygun fiyata forklift buldum, alayım ben bunu deyip. Forklift sahibinin ihbarıyla polis harekete geçti. Şimdi burada biraz zeki olmak gerekiyor. Yani bir şeyi alıp satarken bu şekilde işte kiralıyorsun başka yerden. Sonra başka yerde satıyorsun ve biraz zeka gerekiyor. Neden? Çünkü bir ay bir yerden kiralarken oraya bir kayıt açtırıyorsun tabii doğal olarak. Hani kimlik bilgilerin vesaire falan filan onlar oluyor. Ha, sahte kimlik olabilir mi? Belki sahte kimlik olabilir. Ama hani fotoğrafın falan var. Zaten oraya girip çıkıyorsun. Senin kaydın kuydun da var orada. Hani görüntüler falan filan hepsi var. Hani esasında bu biraz bilmiyorum daha önceden yapıldı mı böyle bir kiralayıp satmak suretiyle dolandırmak. Ama böyle bir olayda yakalamak çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Ha, arada işte 300 bin lira ne olur onu bilmiyorum. Ekipler Kayseri'de tespit edilen MK'yı operasyonla yakaladı. İşlemleri sonrası MK adliyeye sevk edildi. Forklift'te ise polis ekiplerince el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor denmiş. Soruşturma böyle. Yani bundan sonrası mahkemeye sevk edilecek. Artık dolandırıcılıktan ne kadar ceza alır bilmiyorum onu. Ama tekrar işte aynı şeyi söylüyorum. Yani mesela kiralıyorsun, Kayseri'ye gittin, kiralıyorsun. Orada nedir? Belge veriyorsun mutlaka, kimlik mimlik veriyorsun. Zaten orada kayıt altındasın. Şimdi atıyorum mesela bir haftalığına kiraladın ya da bir aylığına, bilmiyorum ne kadar olduğunu. Bir aylığına kiraladın, bir ay geçiyor mesela. Bakıyorlar forklift yok piyasada. Senin belki bilgiler orada. Yani yakalanmanın çok zor olmadığını düşünüyorum. Ha o sırada 300 bin lirayı mesela kirayıp alıp gitmişsin. Yani ülke değiştirdin mesela. Belki ancak öyle ama 300 bin lirayla da ülke değiştirsen ne yapacaksın? Yani 300 bin dolar olsa belki de 300 bin lirayla kaçsan nereye kadar kaçacaksın? Yani yine dönüp dolaşıp geleceğin yer burası olacağı için çok zekice kurgulanmış bir şey değil yani bu. Eğer 300 bin lirayı da kurtardılarsa hani adam parayı yemeden sen sağ ben selamet durumu yani.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş

Reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Chan.

Gizli Pekkan, Düşünme Hiç Radyonuz'da. Aranızda yeni bir ilişkiye başlayan var mı efendim? Yeni ilişkiye. Dün başladı, bugün ikinci gün veya bir hafta oldu, iki hafta oldu falan. Bakın, yeni ilişkinizde bu hataları asla yapmayın demiş. Direkt maddelere baktım şey var mı diye. Baskıcı ve kıskanç. Yok, yani en azından şu an için gözüme çarpmadı. Yeni bir ilişki potansiyel olasılıklar ve keşiflerle doludur. Bununla birlikte istekleriniz, ihtiyaçlarınız ve arzularınız sizi sarmalar diyor. Yok be. Biz bu kadar bilimsel bakmıyoruz. Yani yeni ilişkiden başladı. Hani bu şekilde hiç düşünen var mı aranızda sevgili dinleyenler? Hani yeni bir ilişkiye başlıyorsun. O potansiyel olasılıklar. Vay, keşiflerle dolacak. İşte bunlar beni sarmalayacak. Birlikte unutulmaz anılar yaratmak için hazır hissediyor olabilirsiniz. Bak, bence mesela hata bu. En büyük hata bu. Çok böyle mevzuyu gözde bırakmış, büyütmek. Böyle çok böyle planlı, programlı bir ilişki kurma. Bence olmaz bu. Böyle ilişki yürümez. Bir sal ya, bir ilişkiyi bir sal, bir gitsin şöyle kendi kendine. Bence. Tamam, ilk zamanlar her zaman daha heyecanlıdır demiş. Ancak bu heyecanla birlikte hata yapma potansiyeliniz de artar diyor. Yeni ilişkinizde bu hataları asla yapmayın. WhatsApp'ı buluşmaya gitmeden önce mutlaka bir gözden geçirin derim ben size. Instagram DM'leri. Mesela nedir işte, sevgiliniz, atıyorum TikTok hesabınız var. Hep o bahsettiğimiz gibi danslar ediyorsunuz, tepiniyorsunuz. Hani onları silmeseniz de bir gizlemeniz de bir süre fayda olabilir. Bak, geçmiş tecrübeleriniz ön yargı oluşturmamalı diyor. İnsanların yeni biriyle çıkarken yaptıkları büyük bir hata, tüm korkularını, endişelerini ve geçmişteki olumsuz ilişki deneyimlerini mevcut ilişkilerine getirmektir diyor. Sen geçmişi geçmişte bırakamamışsın. Mesela geçmişte yaşadığın kötü bir şey bu ilişkide de başıma gelir diyorsan, ben burada bir kardeşin olarak sana net söyleyeyim bunu. Evet, yine başına gelir. Hani senin hakkında hep bu varsa, işte geçmiş ilişkide şunu yaşadım, bunu yaşar mıyım acaba yine, eyvah eyvah diyorsan yaşarsın. Çünkü o olayı sen zaten evrene mesaj göndermek suretiyle çağırıyorsun. Gelsin o olay, bana doğru gelsin. Çünkü o olay gelmezse sen gelene kadar uğraşacaksın bunlara. Bak, esasında karşı tarafın mesela bundan haberi bile yoktur. Yaşadığın kötü bir tecrübe olmuştur. Bunun tekrar olması için sen bunu çağırıyorsun. Yapma. Gerçekte kalın, abartmayın diyor. Nasıl yani? Uzun bir ilişki ancak gerçek anlamda rahat ettiğiniz, sizi olduğunuz gibi seven bir insanla mümkündür. Kendinizi değiştirmeye çalışmayın, abartmayın diyor. Yani sevgili moduna geçmek, yani sevgilinin moduna geçmek mesela. Sevgilinin bir tarzı vardır. Hemen kendini de mesela ona doğru adapte etmeye çalışırsın. Yapma bunu. Çünkü sen böyle olduğu için o senden hoşlandı. O da öyle olduğu için sen ondan hoşlandın yani. Yani zamanla mutlaka tabii ki yani ortak bir noktada buluşulur. O ayrı bir şey ama. Hani o şunu yapıyor diye. Ya takım değiştiren var ya. Takım değiştiren var arkadaş. Tuttuğu futbol takımını sevgilisi başka takımı tutuyor diye değiştiren var. Bak, bu gerçek. Ne yapacaksın? Ayrılınca ne yapacaksın? Seni o terk ettiğin camia yeniden kabullenir mi sanıyorsun? Başka ne var? Sözleri dinleyin, eylemlere bakın demiş. Yaşamın birçok alanında olduğu gibi sözlerden çok eylemlere odaklanmak yeni başlayan ilişkiler için anahtar noktadır. Nasıl yani ya? Çok bilimsel diyorsun. Biz kafa basmıyor bizim buna. Hem sizin hem de sevgilinizin kendini tanıtmak için anlatmak istediği çok fazla şey olabilir. Ancak sözleriniz ne olursa olsun bunu eyleme dökmediğiniz sürece hiçbir anlamı olmayacaktır. Ve tabii aynı durum sevgiliniz için de geçerlidir. Hah. Hani sen kendini anlatıyorsun. Ben şöyle biriyim, bunlardan hoşlanırım, şöyleyim falan filan. Hep de böyle iyi anlatırız kendimizi. Ama yine pratik kısmına geldiğimiz zaman bu anlattıklarımızı gösteremezsek diyor ki o iş olmaz diyor. Bak yine çıktı karşımıza. Son madde olarak da olsa yine çıktı efendim. Yersiz kıskançlıklara kapılmayın diyor. Bak, direkt karşımıza çıkıyor işte. Her başa bela. Yeni çıkmaya başlayan... Tamam, bununla kıskançlıkla ilgili konuşmayalım. Çok konuştuk zaten.
Yersiz kıskançlıklara kapılmayın demiş. Konuyu biliyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman diyor ki bu ilişki çok fazla yürümez. Siz benim dediklerimi de yaban atmayın. Nedir işte WhatsApp, sonra telefonunuzun fotoğraf galerisi. Ondan sonra varsa neydi diğer uygulama? Ha, Telegram, onlara da bir bakın. DM'leri falan hafiften bir temizleyin. Gereksiz insanlar varsa onlara da böyle bir... Eledikten sonra kafanız daha rahat bir şekilde ilişkiye devam edebilirsiniz.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti.
3: En güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: ansız.
1: Reklamlar bitti.
2: Kahvesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: oluyor ya.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: gelince bakıyorsun deli mavi gözlerinle. Uyurken gezer gibiyim sana deli.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
1: Radyo.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.
4: Reklamlar bitti. Radyo sahilde, şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.

Düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim. Beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin

0: Bey'i Değirmen Restoran, Yeni Foça Yolu, Kozbeyli, Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
2: Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil. Evet,

gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Reklamlar bitti. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'dir.

0: Boş ver dostum, o utansın.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

Kalın güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Öptüm o ıslak dudaklarından, öptüm o ıslak dudaklarından.

yaşlı gözlerime baktığın yerden, yaşlı gözlerime baktığın yerden.

0: doğuyor gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

olmazdım. Senden başka kimseyi yar sayamadım.

Ayşe'nin dostu olmaz derlerdi inanmazdım. Senden başka kimseyi yar sayamadım. Düşenin dostu olmaz derlerdi inanmazdım. Senden başka kimseyi yar sayamadım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: değer de geçer, beni deler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor.

ya evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim yürür.

yanlış mı aklımda kalmış acaba? Muhabbet sokağı, numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor, ya evde yoksan?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

yarın bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin, erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.